Hatta o zaman da ne? Havanın gitar ol, antisi de ura uzar moru. Ne diye sarsızı seri, promatörüne sarsızistanmış vakı nasat uza moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim hatta existi ya ara lokal. Ne diyeyim moru şirin ve makasın. Tahan moru şirin. Hani fiyat katı iyi, iyi fat fat iyi, tahan moru şirin. Ara da lima. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanda, the Luga, Atahan Moruk Sesselot Nevemata, Ula Lagosta, Nato Vela, Paya Muntu Kahro Bay, the first Tara Yaba Moruk Sesselot Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare,

0: Umar Vazquez'in Erkut'un Selam'ıma kalır ediyoruz. Bir ikisini tamamen de bağlı ve matasını da temfal. Ne o? Ne o böyle? Afiyette görevde sağlı bakımlar sinema uza bakım ikisini.
1: O Vintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.